ıyık cirlir var. Aydarım cil atalar ünün, Ali Günçü abastağın.